0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: UFM. Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım,
3: sen ne olur?
4: Bağırmadan da olur.
5: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
8: Dinleyerek, anlayarak olur.
9: Elini kaldırmadan olur.
10: İyi ki varsın desen ne olur?
11: Kırmadan, incitmeden olur.
12: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
13: Konuşarak haydi haydi olur.
14: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
15: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
16: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Feridüddin Attar'ın hayatını anlatmaya çalışacağız. Şair ve mutasavvuf olan Feridüddin Attar, 1142 yılında Horasan'ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir. Eczacılık ve tıpla meşgul olduğu için Attar lakabını almış, mesleğine olan ilgisinden dolayı da eserlerinde Attar mahlasını kullandığı için bu lakapla meşhur olmuştur. Gençliğinde babasının yanında attarlık mesleğini öğrenirken, aynı zamanda ilim tahsil eden Feridüddin Attar, babasının vefatı üzerine onun yerine geçip bu mesleği uzun bir süre devam ettirmiştir. Attarlıkla uğraşırken bir taraftan da ilimle meşgul olmuş, dini kitapları, velilerin hayatlarını ve menkıbelerini okumuştur. 39 yıl müddetle tasavvufla ilgili şiir ve hikayeleri toplayan Attar, yaşadığı bir olay karşısında çok etkilenerek Allah'a olan bağlılığı daha da artmış, zamanla dinini öğrenme arzusu dayanılmaz hale gelince attarlığı terk etmiştir. O günden sonra dükkanında bulunan eşyayı ve bütün varını yoğunu Allah yolunda sadaka olarak dağıtmış, kendini tamamen İslami ilimlere adayarak ömrünün geri kalanını ilim, irfan ve ibadetle geçirmiştir. Attar kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok seyahatlerde bulunmuş ve bu seyahatlerinde tasavvuf ehli kişilerle görüşmüştür. Nişabur'a döndükten sonra inzivaya çekilerek tasavvufa dair kitapların mütalası, nasihat, tasavvuf ve hakikate ait şiirlerle meşgul olmuştur. Uzun yıllar devam eden bu inziva hayatı sonunda 1221 yılında Moğollar tarafından Nişabur'da şehit edilmiştir. Tasavvuf alanında pek çok eser yazmış olan Attar'ın eserlerinin çoğu günümüze kadar ulaşmış, kendisinden sonra gelen mutasavvuf şairlere önderlik etmiştir. Mevlana, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar eserlerinin tesiri altında kalmışlar ve ondan övgüyle söz etmişlerdir. Attar'ın eserlerinde üstün bir akıcılık, incelik, nasihatlerinde büyük bir tesir fark edilmekle beraber iyi derecede Arapça, tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi dini ilimleri gördüğü, hikmet, felsefe, ilm-i nücum, eczacılık gibi akli ve tecrübi ilimlerden anladığı görülmektedir. Klasik nazım şekillerinin pek çoğunu kullanan Attar, daha çok mesnevi ve gazelde başarı sağlamış, gazelleri için uygun ve gönle hoş gelen vezinler bulmuştur. Kasidelerinde dünyanın geçiciliği üzerinde durmuş, şiirlerinde de insana ömrünü Allah yolunda nasıl geçireceği konusunda hatırlatmalarda bulunmuştur. Ayrıca eserlerinin hemen hepsini tasavvufi konuları açıklamak için yazmış olup hiçbir makam ve rütbe sahibini övmemiştir. Attar'ın tek mensur eseri olan Tezkiretül Evliya adlı eseri Tasavvuf ve Ahlaki Bilgiler Ansiklopedisi niteliğinde olup eserine aldığı velilerin hayatlarını anlatırken tasavvufu da anlatmış, İslam tasavvufunun ve tasavvuf ahlakının hemen hemen bütün meselelerini menkıbeler aracılığıyla açık bir şekilde ifade etmiştir. Eser, tasavvuf tarihi bakımından çok önemli, tasavvufi hayatın gelişmesini tespit yönünden de çok değerli olduğu gibi, kitapta şekillenen tasavvuf anlayışı kendinden sonraki mutasavvıflarda gelişerek devam etmiştir. Attar 6500 beyitten oluşan İlahiname adlı mesnevisinde de tasavvufi bir meseleyi ele alırken temsillere başvurmuş, çerçeve hikayeler içinde iç içe küçük hikayeler anlatarak konuyu daha anlaşılır bir hale getirmiş, böylece manaları ana hikayeyle birleştirmede büyük bir ustalık göstermiştir. Bu üslup ona has bir özellik olmakla birlikte, Attar mesnevilerine ustaca yerleştirdiği manzum hikayeleri ve bunlarda bulunan orijinal fikirleriyle Mevlana'yı hazırlayan, eserlerinde en çok hikaye anlatımına yer veren şair olarak bilinmiştir. Örnek şahsiyetlerde Feridüddin Attar'dan bahsettik. Sonraki bölüme kadar hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbni Hatime'den bahsedeceğiz. Şair, tarihçi ve aynı zamanda tabip olan İbni Hatime, Endülüs'ün Meriye şehrinde dünyaya gelmiş olup 1300 yılından önce doğduğu tahmin edilmekle beraber 1369 yılında Meriye'de vefat ettiği bilinmektedir. Batı kaynaklarında Aben Jantima adıyla tanınan İbni Hatime, devrinin önde gelen hocalarından başta dil ve edebiyat olmak üzere hadis, fıkıh, tasavvuf ve kıraat dersleri almıştır. Tahsilini başarıyla tamamlayıp Meriye Büyük Camii'nde dil ve edebiyatla ilgili çeşitli dersler vermiş, daha sonra gittiği Gırnata'daki medresede de ders vermeyi sürdürmüş ve burada yetiştirdiği talebelerinden pek çoğu tanınan alimler arasında yer almıştır. Meriye valilerine katiplik yapan İbni Hatime, Gırnata Devleti'nin melik, emir ve vezirleriyle yakın ilişki içinde olmuş, ayrıca Gırnata'daki Elhamra Sarayı'nda düzenlenen ilmi ve edebi meclislere katılmıştır. Tıp, tarih, dil ve edebiyat sahalarında eserler veren İbni Hatime'nin görevi icabı çeşitli mektuplar kaleme almış usta bir nesir yazarı olmasının yanı sıra tıbba dair eserlerinden de övgüyle söz edilmiş ve bununla beraber özenle seçilmiş kelimelerle anlam inceliklerine sahip şiirler nazmetmiş usta bir şair olarak da tanınmıştır. Şiirlerinde cinas, tıbak gibi lafız sanatlarının yanında şiire anlam inceliği, hayal ve tasvir zenginliği katan mana sanatlarını da sıkça kullandığı gibi o dönemde Gırnata şairleri arasında yaygın olarak kullanılan tevriye sanatına da yoğun biçimde yer vermiştir. Ayrıca şiirlerinde tabiat ve bahçe tasvirlerini yaparken bu güzellikleri tasvirden sonra dini tefekküre ve ilahi nimetleri düşünmeye geçmiştir. İbni Hatime'nin yüksek müzikaliteye sahip ince anlamlarla yüklü muvaşşahları, yani akrostiş şiirleri, Endülüs'te doğan bu şiir türünün 14. yüzyıldaki önemli örnekleri arasında yer almış olmakla beraber sadece divanında 18 muvaşşah şiir bulunmaktadır. Divanında halife, melik, emir, vezir, vali gibi devlet büyüklerine takdim edilmiş metiyeler olmadığı gibi, metiyelerinde göklerin ve yerin yaratılışındaki mükemmel sanatı, ilahi nimet ve ihsanları düşünmeye davet fikri hakim olup, onun alim, zahit ve fakih yönünü yansıtan atasözleri ve vecizlerle süslü vasiyet ve kemayata dair şiirlerinde de aynı özellik görülmektedir. Ayrıca bu şiirlerinde insanlar arası ilişkilere ve güzel ahlaka teşvik eden mısralar da bulunmaktadır. Divanından başka eserleri de bulunan İbni Hatime, El Faslül Adil adını verdiği, seciye dayalı nesirle yazmış olduğu bu didaktik risalesinde, casus, söz taşıyan ve kusur arayan üç insan tipi arasındaki farkları mükemmel biçimde açıklamıştır. Tıp alanında kaleme aldığı 10 bölümden oluşan bir eserinde de o dönemde Çin'den başlayarak Akdeniz havzasını etkisi altına alan ve 1348 yılında Meriye'ye de sıçrayan veba salgını hakkında bilgi vermiştir. Vebanın mahiyeti, belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemlerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış olmakla beraber onun bu tıp bilgisi yanında eserine yansıttığı müşahede ve tecrübeleri de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda iyi bir tarihçi de olan İbni Hatime, Meziyetül Meriye adlı eserinde Meriye hakkında tarihi, coğrafi ve etnografik bilgiler vermiştir. Ayrıca Meriye'de yetişen alim, şair, müellif, katip gibi ünlü şahsiyetlerin biyografilerini de ihtiva eden bu eser, birçok tarihçinin temel kaynakları arasında yerini almıştır. Örnek şahsiyetlerde İbni Hatime'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Öykü FM. Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, denir ki hayatta hiçbir şey karşılıksız değildir. Her şeyin bir karşılığı vardır. Karşılığı olmayan iyilik, karşılıksız fedakarlık, karşılıksız dostluk olmaz derler. Dolayısıyla her şeyin bir bedeli vardır. Bedelsiz gelen bedelsiz gider. Bedelsiz olan kolaydır. Kolay olanın ömrü de kısadır. Peki acaba böyle midir? Her şeyin bir karşılığı var mıdır ya da olmalı mıdır? İnsan için çalıştığından başkası yoktur der kitabımız. O kitap ki alemlerin sahibinden yeryüzünün biz misafirlerine lütfedilmiş en açık hakikat kaynağıdır. Öyle der. İnsana çalıştığından başkası yoktur. İnsan sınırlıdır ve en büyük defosu nefsidir. Arkasız bir fedakarlık herkese bir yerden sonra ağır gelir. Yani iyilik bir yer, bir karşılık ister. Madden olmasa da manen tatmin bekler. Bu nedenle Rabbimiz bile bizi fıtratımıza uygun bir alışverişe davet etmiş, canlarımız ve mallarımız karşılığında bize cenneti vaat etmiştir. Bu nedenle hayat karşılıklıdır. Maddi olanın maddi, manevi olanın manevi ya da bazen maddi olanın manevi karşılıkları vardır. Bu karşılığa da bedel diyoruz. Efendim, bedel karşılık demek, eş değer demek. Tamam, burayı anladık. Ama sadece karşılık mı demek? Gelin bu programın bedelini ödeyelim ve bedel kelimesi üzerinde biraz duralım. Değerli dostlar, kelime hazinemizin en güzel tarafı nedir? Şaşırtmak değil mi? O halde sıkı durun. Efendim, bedel kelimesiyle abdal kelimesinin aynı kökten geldiğini biliyor muydunuz? Evet, her iki kelime de Arapça ve her iki kelimenin de kökü badal. Abdal, bedel kelimesinin çoğulu aslında. Bedeller demek. Ama gel zaman git zaman kelime yörünge değiştirmiş ve Sufi terminolojisinde baş köşeye kurularak özel bir anlam kazanmış. Abdal diyoruz. Pir Sultan Abdal diyoruz mesela, değil mi? Nedir bu abdal? Efendim, eskiden gezgin dervişlere abdal denirmiş. Ayrıca evliyadan ziyade nuraniyet kazanmış ve bir anda birkaç yerde görülebilen zatlara ve dünyayla alakasını kesen ve Allah'ın sevgisiyle yoğrulmuş kişilere de abdal denilir olmuş. Peki niçin böyle keramet sahibi kişilere bedel kelimesinin çoğulu olan abdal kelimesi yakıştırılmış? Bedel ne demekti? Efendim, bedel bir şeyin karşılığıydı. Yani maddi ya da manevi mülktü, emekti, emeklemekti. Yani denk getirmek, ölçüsüyle karşılamak, teraziyi dengelemek, mizanı tutturmak. İşte biz ehli irfan, ehli dil, ehli niyaz, ehli gönül olanlara bir unvan olarak abdal demişiz. Abdal, bedel ödeyen, ahirete dünyayı denk getiren, ölçüyü tutturan, gönlü ısıtan, ısıtarak gönlünü açan demektir. Abdal, kendini bilen, nefsini bilen, hakkı bilen demektir. Abdal, teraziyi dengede tutan, ne mazlum olan, ne zulme rıza gösteren demektir. Bu nedenle biz abdala bedel kelimesinin çoğul halini isim olarak vermişiz. Biz ne güzeliz. Bedelden türeyen bir kelimemiz daha var. Tebdil kelimesi. Hani tebdili kıyafet diyoruz, tebdili mekan diyoruz ya. İşte oradaki tebdil. Bedel bir şeyin dengidir. Bir şey dengiyle değişirse tebdil olur. Tebdil, değişim, değiştirme demektir. Tebdili mekan, mekan değiştirme. Tebdili kıyafet, kıyafet değiştirme demektir. Ayrıca mübadele kelimesi de bedel kelimesinden türemiştir ki o da değiştirme, alışveriş, bir şeyi bir başkasıyla değiştirme demektir. Eşyanın mübadelesi olur, hayvanların mübadelesi olur, devletler arasında insan mübadelesi bile olur. Evet, Mevla bedelini ödeyebileceğimiz bir hayat lütfetsin her birimize. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak güçlü akademik kadromuz, çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışımız, öğrenci dostu kampüsümüz, zengin sosyal ve kültürel olanaklarımızla kıymetli gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Erkek kadın ilişkilerinde, paylaşımında aşk hep üzerinde vurgulanan bir kavram. Aşk olmadan karşı cinsle birlikte olmak doğru değildir, mümkün değildir tarzında bir ön kabul var. Bu aslında ciddi bir şekilde yanlışlar ihtiva ediyor içerisinde. Şöyle, aşk iyi ilişki kurmanın, iyi bir evliliğin sebebi değil, sonucudur. Yani iyi işbirliği kurabilirse kişiler, iki kişi iyi bir aşık olabilirler. Ama iyi aşıklar iyi işbirliği kuramazsa aşk biter. Bu nedenle aşkın oluşmasında ve devamında iyi işbirliği kurmayı başarabilmek gerekiyor. İşbirliği kurabilen, şimdi öyle aşıklar var ki, aşk tabii insanda böyle havada uçma duygusu oluşturur. Çok zevkli bir şeydir aşıklar. Aşık olan bir kimse çok hoş bir duygu içerisinde, havada uçuyor gibi bir duyguyla yaşadığı için aşkı sever. Fakat aşkın bir ayağı yerde olması gerekiyor. Hani Mevlana pergel örneğini veriyor ya, bir ayağınız yerde olsun diye, iki ayağınız birden havada olmasın. Şimdi bu aşkta da öyle. Bir ayağı yerde olmayan aşklar her zaman acı çektirir. İçinde acı vardır bu tarz aşkların. İyi aşık olmak iyi bir ilişki için iyi bir başlangıçtır. Ama ilişki kurmayı, işbirliği kurmayı başaramıyorsanız aşk burada yeterli olmaz. Bunun için yani erkek kadın ilişkinde, yakınlaşmada, paylaşımda ne yaparım da sevgiyi artırırım sorusunu soranlar ve bunun için işbirliği kurabilenler, aşkları varsa o aşklarını devam ettirirler. Aşık değilseler bile birbirlerine sadece sınırlı bir sevgiyle başlamışlarsa iyi bir aşık olabilirler. Bu nedenle aşkı burada tek unsur olarak görmemek, aşka abartılı anlamlar yüklememek gerekir. Bu nedenle yani kişiler birbirlerine nefret etmeyen fakat birbirlerini tanımayan ama birbirlerine karşı bir sıcaklık hisseden, bu şekilde başlayan evliliğin daha sonra ileri yıllarda birbirlerinden kopamayacak derecede aşık olduklarını görüyoruz. bunun çok güzel yaşanmış örnekleri var ama birbirlerine deli gibi aşık, başka hiç kimseyi hayatına almayan, düşünmeyen bir kimse, çünkü fazla aşk da zehirleyici bir etkisi vardır. Nasıl suyu fazla içersiniz zehirleme yapar, aşk da zehirler. Fazla aşık olduğunuz zaman aşık olduğunuz kişinin artık her saniyesinin kendisine ait olmasını ister bazı aşıklar. Onun yediğine, içtiğine, giyiştiğine, hatta rüyasına bile karışırlar. Ne düşündüğüne karışırlar. Dalıp gitse ne yaptığına karışırlar. Bu bir aşktır fakat maşuku çok zediler. Yani burada bunaltır ve kaçırtır. Yani bunu kaçan da kovalanır. Kovalandıkça daha çok kaçar ve bir noktada artık istemiyorum böyle aşkı dedirtir. Bu nedenle aşkın kendi içinde bir disiplin olması gerekiyor. Yani akıllı aşkın dengeli bir şekilde yaşatılması, sürdürülmesi gerekir bunun için. Şimdi insanın kişilik değerleri dediğimiz değerler nelerdir bu değerler? Şimdi bu değerler insanın bir bakıma şöyle düşünebiliriz. Erdem olarak da bilinen. Mesela bir araç erdemleri vardır, bir de amaç erdemleri vardır. Amaç erdemler mesela dürüst olmak, birbirinin sınırlarını karıştırmamak gerekir ama genelde amaç erdem işte dürüst olmak, sözünde durmak, insanlara değer vermek, alçak gönüllü olmak gibi erdemler vardır. Diğer tarafında çalışkan olmak, iyi niyetli olmak. Bütün bu erdemlerin içerisinde insanda olması gelen değerler bunlar. Bu değerlerin sevgiyle birlikte olması, sevgiye ek katkıdır bu. Katma değerdir sevgiye. Bunun olduğu durumlarda sevgi daha kaliteli hale gelir. Kaliteli sevginin olabilmesi için burada muhakkak kişisel değerlerle, erdem boyutundaki değerlerle birleşmesinde çok fayda var burada. Erdemli olan insana karşı bir meyil söz konusu mu diye, bu insanda mükemmele karşı bir muhabbet vardır, sevgi vardır. Onun için kaliteye her zaman meyil vardır. Kaliteli, iyi işlere karşı bir insanda büyük ihtimal biyolojik temel olan, genetik temel olan bir eğilim var. Kaliteli şeye sevgi hissetme, güzele sevgi hissetme, erdemli bilge kişilere sevgi meyil hissetme, bu insanda var olan temel eğilimler bunlar. Hatta birçok kimse, bencil kimseler yahut da böyle narsistik özellikleri, gizli hedefleri olan kişiler bu rolleri oynarlar. Mesela büyük bir erdemli bir insan rolü oynarlar, alçak gönüllü rolü oynarlar, insanlar etrafında toplarlar ve suistimal ederler. Bunlar tabii böyle rol oynayana da inanacak saf insan her zaman vardır toplumda. Onun etkisiyle birçok insanlar yanıltabilirler. Kemale, mükemmele olan sevginin olması genellikle bu ekonomide çok önemli. Yani kaliteli mal üreten ne karşı, Nazif Gürdoğan Hoca'nın güzel bir sözü var, kalitenin pasaportu yoktur diye. Çok kaliteli bir iş yaptığın zaman o farkında olmadan ilgi ve talebe neden oluyor ve kabul görüyor. Bu nedenle kaliteli kişilere sevginin uyanması, duyulması farklı. Fakat karşı cinsle ilgili sevginin muhtevası, içeriği farklıdır. Ama mükemmele, dürüst insana olan saygı vardır. Yani öyle faziletler vardır ki, öyle bir fazilet sahibi ol ki düşmanın bile sana saygı duysun tarzında. Mesela bunu peygamber ahlakında vardır bu. Bakıyorsunuz, yani dürüstlüğü, sözünde durması, insanlara değer vermesi, empati yapabilmesi gibi özellikler onun düşmanı olan kişiye bile saygı uyandırır. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam, onun biliyorsunuz ahlakında var bu. Onun düşman olanları da bile onun hakkında söyledikleri sözlerde bu çok bellidir, açık ortaya çıkar. Bu nedenle bizim sevgiyi sadece romantik bir duygu olarak kabul etmemek gerekir ya sadece erotik bir duygu olarak da kabul etmemek gerekir. Yani insan ilişkilerinde sevginin iki ayağı var, erotik duygular ve romantik duyguların olduğu sevgi. Ama diğer de insani değerlerle ilgili sevgi var. İşte bu sevgiyi, erdemleri olan sevgi, insani değerleri olan sevgi, insan lider seçerken seçtiği, sevgi duyduğu eğilimlerle, yönetici seçerken sevgi duyduğu eğilimlerle, hayat arkadaşı seçerken sevgi duyduğu eğilimler aynı değil. Sevgi nesnelerinin niteliğine göre değişir burada. Onun için mükemmel iyi bir sevgi nesnesidir.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı ön başvuruları başladı. Detaylı bilgi ve başvuru formu için üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmını ziyaret edebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Birçoğumuzun belirli bir yaş sınırını geçtikten sonra şikayetçi olduğu konudur tansiyon hastalıkları. Oysaki tansiyon, dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep bizimle olan bir unsurdur. Çünkü kanımızın damarlarımızda devre daimini sağlayan bir güçtür. Tansiyon olmasaydı kanımız damarlarımızdan akmaz ve hayatımızı idame ettirmemiz mümkün olmazdı. Farkında mıyız? Damarın içinde kanın akabilmesi için belirli bir basıncının olması gerekir. Kalbin kasılmasıyla kanın damarların içine pompalanması ve atar damarların elastikliği ile bu basıncı dengelemesi tansiyon sistemini oluşturur. Normal tansiyon sağlık açısından oldukça gereklidir. Tansiyonla ilgili sağlık sorunlarını tansiyonun varlığında değil, dengesinin bozulmasında yaşarız. Söz gelimi tansiyonun düşmesi veya yükselmesi çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Yüce Rabbimiz hayatımızı sağlıklı idame ettirebilmemiz için vücudumuza bazı alarm sistemleri yerleştirmiştir. Bunlardan biri de tansiyondur. Tansiyon, yolunda gitmeyen bir şeyler var uyarısıdır. Bu uyarı, vücudumuzun daha sağlıklı çalışması ve olası sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin bir an önce alınması anlamına gelmektedir. Farkında mıyız? Hipertansiyon, esas olarak yüksek kan basıncı demektir. Yaş, cinsiyet, ırk, fiziksel durum kan basıncını etkiler. Hipertansiyon tedavi edilmediğinde beyin kanaması, felç, kalp ve böbrek yetmezliği, görme kaybı ve kalp krizi gibi çok tehlikeli durumlara sebebiyet verebilir. Tansiyon normalin yarısına düşerse böbreklere kan gidişi azalır ve böbrekler idrar çıkaramaz. Tansiyon yükselirse böbreklere kan akımı artar ve idrar miktarı normalin 8 katı olur. Tansiyon yüksekliğinde idrar miktarının artması koruyucu bir mekanizmadır. Yüksek tansiyonda idrar miktarı artırılarak tansiyon hemen hemen normale getirilir. Böbreklere yerleştirilen bu tansiyon ayarlayıcı mükemmel sistemden habersiz yaşadığımızın farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden anevrizma hastalığının belirtilerinden devam edeceğiz. Anevrizma hastalığının belirtileri nelerdir? Anevrizmalar uzun yıllar boyunca yavaşça gelişebilir ve sıklıkla belirti vermezler. Fakat belirti vermeyen bu anevrizmalar uzman bir doktorun klinik muayenesi sonucu ve ek testler yapılarak tespit edilebilir. Derinin yüzeyinin yakınında meydana gelen bir anevrizma söz konusu ise bu anevrizmalar ağrılı olabilir ve bir zonklama ile şişlik yapabilir. Bunun dışında anevrizma hızla genişlerse veya yırtılırsa belirtiler aniden ortaya çıkabilir. Bilinen pek çok anevrizma belirtisi vardır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursam, şiddetli ve devamlı bir baş ağrısının olması, beyindeki anevrizma genişledikçe veya şiştikçe beyindeki sinirlere baskı uygulayabilir ve migren benzeri oldukça şiddetli ve sıkça tekrarlanan baş ağrısı yaşanabilir. Bu ağrı özellikle spor gibi herhangi bir fiziksel aktivite, ağır bir şey kaldırırken, tuvaletten sonra gelişirse derhal doktora gidilmesi gerekir. Bundan başka görme bozuklukları, görme kaybı, çift görme, bulanık görme ve benzeri şeklinde olan bozukluklardır. Baş dönmesi, düşük tansiyonun olması, bulantı ve kusma, ses kısıklığı, taşikardi yani kalbin hızlı hızlı çarpmış olması, göz kapağında ani düşüklüğün olmuş olması, konuşma bozuklukları, vücudun bir tarafında kuvvet ya da duyu kaybının olması, hissizliğin olması, yürüme bozuklukları, duygulanım bozuklukları, bunama, bayılma, cilt yüzeyine yakın, gözde görülür, ağrılı ve şiş kitle sayılabilmektedir. Belirtiler anevrizmanın vücudun neresinde geliştiğine ve türüne bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Vücutta veya beyinde oluşan anevrizmalar yavaş yavaş genişleyip yırtılana kadar hiçbir belirti göstermeyebilir. Ancak diğer dokulardaki dolaşımı engelleyebilir. Belirtiler anevrizmanın kendisinden çok oluşumuna yol açan bir hastalıkla ilgili de olabilir. Örneğin vaskülit dediğimiz kan damarı iltihabı sonucu oluştuysa ateş, halsizlik veya kilo kaybı yaşanabilir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçı görüldüğünde en yakın hastaneye başvurulmalı ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır. Peki anevrizma tanısı nasıl konulacak, nasıl konulur? Anevrizmalar rutin fizik muayene sırasında şans eseri bulunabilirler. Sıklıkla göğüs veya karın ağrısı gibi başka nedenlerle yapılan ultrason, röntgen veya bilgisayarlı tomografi görüntüleme sırasında şans eseri bulunurlar. Anevrizma tanısı koymak için röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme yani MR dediğimiz ayrıca MR anjiyografi gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Bilgisayarlı beyin tomografisi kanamayı, kanamanın etkilerini ve muhtemel etiyolojik yani nedene yönelik lezyona hasarı göstermede yararlıdır. Bilgisayarlı tomografi genelde yırtılmış anevrizmalarda, özellikle beyin kanaması riski varsa tercih edilir. Serebral anjiyografi, DSA dediğimiz beyin damar ağacını ve beyin anevrizmasını ya da başka bir damarsal lezyonu, işte beyin damar yumağı gibi ayrıntılı olarak ortaya koymada faydalıdır. Ayrıca yırtılan anevrizmada acil cerrahi müdahale gerektiren bölgeyi saptamaya da yardımcı olur. Serebral manyetik rezonans görüntüleme, beyin görüntülemesi, beyin fonksiyonları ile ilgili daha ileri bilgiler sağlamada ve belirtiler gözlemlendiğinde henüz yırtılmamış bir anevrizmayı görüntülemede kullanılır. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde kullanılan çeşitli girişimsel monitörizasyonlar da tüm vücut ve özellikle hayati fonksiyonların takibini sağlamada ve bu değerleri normal aralıkta tutmaya yararlıdır. Anevrizma sınıflandırmasına bakacak olursak, vücutta geliştiği bölgeye göre sınıflandırılan anevrizma türlerinin en sık görülenlerini sayacak olursak, aorta anevrizması vücudun ana arterini etkileyen anevrizma türüdür. Abdominal aorta anevrizması ve torasik aorta anevrizması olmak üzere iki çeşidi vardır. Abdominal aorta anevrizması en yaygın olan anevrizmadır. Karın, pelvis ve bacaklarda kan taşıyan ana damarda aortada gelişir. 60 yaş üstü sigara içen veya risk faktörlerinden birden fazlasını taşıyan erkeklerde oluşma olasılığı daha yüksektir. En tipik belirtileri karın, sırt veya bel bölgesinde ağrıdır. Nadiren görülen torasik aorta anevrizması ise aortanın göğüsten geçen kısmını etkilemektedir. Bu torasik aorta anevrizmasında en büyük neden damar sertliğidir. Başlıca belirtileri ses kısıklığı, yutma sorunu, solunum sıklığının artması, göğüs, üst sırtta ağrı ve boyunda şişlik söz konusudur. Beyin yani serebral anevrizma ise genellikle beynin derinliklerinde kan damarlarında oluşan anevrizma herhangi bir boyutta gelişebilir. Özellikle küçük boyutlu anevrizmalar genelde belirti vermez ve komplikasyon geliştirme olasılığı düşüktür. Ancak genişlerse sinirlere ve beyin dokularına baskı uygulayabilir. Beyin anevrizması her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak en sık 30 ile 60 yaş arasında yetişkinlerde ve özellikle kadınlarda görülür. Bazı kalıtsal bozuklukları olan insanlarda gelişme riski yüksektir. Ayrıca damar sertliği, kafa travması veya enfeksiyon dahil beyindeki kan damarı duvarını zedeleyen durumlar diğer önemli nedenlerdendir. Başlıca belirtileri migren benzeri baş ağrısı, göz ağrısı, çift görme, yüzün bir tarafında uyuşukluk ve kulak çınlamasıdır. Anevrizma yırtılırsa ani ve dayanılmaz şiddette baş ağrısı en tipik belirtisidir. Belirtiler yaşandığında hiç vakit kaybetmeden acil müdahale gerektirir. 24 saatte ölümcül sonuçlar dahi doğurabilmektedir. Hayatta kalanlarda ise ciddi hastalıklar gelişebilmektedir. İşte kalıcı felçlere kadar gidebilen tablolar oluşabilmektedir. Sınıflandırmada bahsetmek istediğim diğer bir başlık periferik arter anevrizmalarıdır. Ana atar damar aorta dışındaki arterlerde gelişen anevrizmadır ve birçok çeşidi vardır bunun. Onların neler olduğunu sayacak olursam, popliteal anevrizma dediğimiz diz arkasında en sık görülen periferik anevrizmadır. Splenik anevrizma dediğimiz dalak yakınında olan anevrizma, mezenterik anevrizma dediğimiz bağırsaklarda olan anevrizma, femoral anevrizma dediğimiz kasıkta olan anevrizma, karotis anevrizması dediğimiz boyunda olan anevrizma, bunlar da çok nadiren de olsa gelişebilmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde anevrizmanın tedavisinden bahsetmek istiyorum. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüyü FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Ay, çok sıcak oldu.
3: Anne, bakın çok tatlıyla anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
3: Nasıl değil mi?
4: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
4: Tamam geliyoruz hadi.
2: Ne oldu?
0: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
0: Adi Efendi.

0: beraber söyler miyiz?
1: Zalim.
0: Az bağırın ya.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

Marmara Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Hey 15'li 15'li.

Tokat yollar taşlı, 15'liler geliyor. Yârimin gözü yaşlı, aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan, gel biriye.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi, hadi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: UFM. Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

duymasa da hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan,

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: FM。
1: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Kedi.